nyamiara dinkuni apawa mujata ebu abeyiwo esi ekra onyamiara.